0: Ingresá a los contenidos en vivo de nuestras radios en mediospublicos.uy y Antel TV.
1: Mi barrio era así.
0: Domingo a las 11 horas, Walter Bordoni abre las puertas de su barrio virtual. Historias, poemas y canciones en cada esquina. Barrio virtual.
2: Para la vida.
0: Transmite Radio Cultura, 1290 AM y mediospublicos.uy.
3: Radio Cultura.
4: Descubrí la clave que te conecta con tu música. En Clave Sur.
5: Arranco. Tum pa pa tum pa pa tum ta ta tum pa pa. Pa. No supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum pa. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap t